0: para jazz.
1: Evet, çocuğumuz kenteyle. O ya babana nawe ba nerima. Çocuğumuz kenteyle. O ya babana nawe ba nerima. Evet, çocuğumuz.